Nasıl, beğendiniz mi şarkıyı? Bilenler bilir tabii ki ama bilmeyenler de çok fazladır. Güzel bir Hünal Coşkuner şarkısıydı. Bir evcilik oyunu. Devam ediyoruz abi, hazır mıyız? Allah Allah, çok güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Kaderi zorlama. Tabii ki de kim söyler? Selami Şahin. Bak şimdi müziğin güzelliğine bak abi.

0: Ben Anamur'dan Aybar, sıradaki şarkı Canım Babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Ekerş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek de mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demişler. İyi akşamlar. Seni beklemek bile seni sevmenin en güzel hali. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur'da için gelsin demiş dinleyicimiz. Nasıl ama şarkı, müzik direkt zaten bağlıyor değil mi? Hemen dinleyesiniz geliyor böyle. Sesi yükseltesiniz geliyor değil mi? Haydi o zaman ver coşkuyu kolonlara diyoruz abi. Selami Şahin'le sizleri baş başa bırakalım. Kaderi Zorlama sonrasında burada olacağız.
1: Arabesk'in Atar Lamar'ı Fırat yayında.
2: Damarsa damar, işte o kadar.
3: Hep damar, full damar.
4: Mersin FM 104.6.

Güzel bir Selami Şahin şarkısıyla sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Reklamlar öncesindeki son şarkımız. Bir Orhan Baba yapalım, Orhan Baba. İyi akşamlar, ben Şule Bozdağ. Sıradaki şarkı gözlerini yüreğime mühürlediğim Mazhar Körü armağan olsun demiştim dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Yusal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Turfan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Meldem Yerlikaya ve arkadaşları için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. O halde Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Sevgilim dinle diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Vallahi şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Nerede tabii ki bu frekansa. Güzel bir Meral Sezgin şarkısı dinleteceğim sizlere. Bir şarkımız vardı diyecek. Ama kalmasın şu şarkının güzelliğine. Hepsi birbirinden güzel ama bu da ayrı bir güzel ya. Şimdi bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? İyi akşamlar bir tanecik sevgilim. Recai Söze'ye sıradaki şarkılar. Armağan olsun, seni çok seviyorum. Sevgilim iyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba ben Elif, sıradaki şarkı dayım. Mert Vadi ve arkadaşlarım Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Tahtacı Öcal, Şahin için. Bu arkadaşlar için sıradaki şarkılar Armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz.
3: Özledim seni.
2: Abim Ahmet Bada ve arkadaşları Acun Karal, Doruk Üşenmez, Beysat Demir Yılmaz, Ömür Kara, Erol Gökçe için sıradaki şarkılar armağan ederseniz seviniriz demişler.
3: Bir haber, bir bir senden nasıl özledim seni, sevgilim sen beni özlemedin.
2: Meral Sezgin'le sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar. Sonrasında yine güzel bir şarkı girecek var ya, Allah Allah!
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.
6: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
0: Mersin efendim.
7: 104.5

Çaylar kahveler içiliyor değil mi? Yani çaysız kahvesiz gitmez abi. Bu şarkılar gitmez söyleyeyim. İyi akşamlar, kolay gelsin radyomuzun neşesi, sunucuların kralı, başımızın tacı, güzel insan Fırat'ım demiş. Eyvallah annem, ellerini öperim senin. Ne güzel sözler bunlar. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin. Oğlumun tüm değerli arkadaşlarına, Suat abisine ve radyonuzun tüm çalışanlarına armağan olsun demiş. Seni çok seven annen, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış bir Müfide annemiz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ben Adnan Yörük, iyi akşamlar. Sıradaki parçalar değerli abilerim. Şavka Erozan, Necati Yörük, Abdullah Altuner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ozan Serhat Güden ve Ahmet Eski'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar canım oğlum İlmi Dorum ve can arkadaşı Ceylan Duran'a armağan olsun diyerek mesajını noktalamış.

Haydi o zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı bağıra çığıra söyleyelim, tamam mı? Bakalım şarkımız sonrasında burada mıyız? Buradayız. Reklamı var da abi dur. Saatleri karıştırdık. Ver coşkuyu kolonlara. Haydi bakayım.

Yapraklar dökülüp güller ağlasın. Yıldırım Gürses, sizler yeni sevgili dinleyenler. Şimdi bir Peder Bey bakalım dinliyor mu, bir yoklama çekelim. Peder Bey, bu şarkıyı seversin sen değil mi? Bakalım az sonra yazar şimdi dinliyorsa. Allah'ım ya Rabbim, var ya geldi yine bir bomba gibi şarkı. Seneler diyeceğiz, seneler.

0: akşamlar kardeşim, kolay gelsin. Sıradaki parçayı önce Fırat dinleyenlerine, daha sonra Aslan parçası oğluma armağan ediyorum demiş sevgili Hüseyin abimiz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar Mutluhan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim İlmi Dorum için armağan olsun demiş. Merhaba abi, ben Sibel Yılmaz. Silifke'de olan Sema anneme çok çok selamlarımı iletiyorum demiş. Kendine çok iyi bak, seni seven gurbetim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Gençliğimi benden alıp kaçtılar.
2: Ne bir şarkı işte.
1: Dertlerden bir taç taktılar. Azap sarayını.
0: Aynı zaman başa alalım. Bu güzel yorumla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Son saatimizde karşınızda olacağız inşallah.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Yürü be. Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim.
6: 104.6.

Reklamları dinledik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat da damardan kalbe cımız ile devam etmekte. Bak şimdi şarkının babası, sanatçının babası, tabii ki kim? Müslüm Baba gelecek ya. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilgür. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan Hasan kardeşim Uğur Dağ'a gelsin demiş. Merhabalar Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar. Özledik seni diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik. Sıradaki şarkı çok ama çok özlediğim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış.

Boşver ağlamanın faydası yok dedi Müslüm Baba. Bu güzel şarkısıyla da rahmetli anmış olduk babamızı. İşte geldi yine var ya. Şarkı yine geldi abi, geldi.

gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar sevgisiyle Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Canım abim, başını dik tut, sen her fırtınayı atlayacak kadar güçlüsün, sana inanıyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı ismini sayamadığım dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker.

0: Tam Çağatay Topaldo, Demir Yılmaz ve Veysat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Sıradaki parça değerli abim Baran Serdar'a, babam İsmail Serdar, kuzenlerim Ümit Ersin, Murat ve Doğan abime gelsin. Ben Yiğit Serdar, kolay gelsin Fırat abi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, teşekkür ediyoruz. Abi var ya, kalbinizi parçalayacak bir şarkı. O yüzden volümler yükselsin.
1: Allah'ım ya!
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Mersin efendim.

0: yoksa sen deli mi oldu? Bu kadar çok sevmek seninle yine.
1: Ey kalbim, bu kadar çok sevmek seninle yine.

adını çok sevdiğim bir şarkı dinleteceğim sizlere. Abi hiç konuşma ya. Direkt bu şarkıyı dinleteceğim ama mesajları okumasak olmaz. Ya ne güzel şarkı gerçekten. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Şalkı Erozan Ömür Kara kardeşime gelsin demiş Burak Büfe. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'tayız. Gönlümüzün sultanı, başımızın tacı, radyomuzun neşesi, güzel insan. Ben Memduh Sözer, sıradaki güzel şarkılar Hasan parçası canım oğlum Recai Söze'ye ve radyomuzun çalışanlarına ve sana gelsin demiş. Erdal Siryaki, Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Erden Yerlikaya, tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun demiş Memduh abimiz. İyi akşamlar Fırat Bey, sıradaki şarkıyı yenimiz Recai Söze için armağan ediyoruz demişler. Müzeyyen ve Sakin Nait'a gözlerinden öpüyoruz demiş. Yaşanan

0: Vallahi var ya, şarkı dinlemekten gidiyorum ben. Kaptırıyorum kendime dostlar. Şimdi Ümit ve seni başa aldık. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Şimdi bu şarkı çalarken şehir manzarasıyla kayıt aldım arkadaşlar. Az sonra sosyal medyada paylaşacağız. Sosyal medyadan bizi takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Firat, TikTok'tan takip etmek isteyenleriniz varsa da direkt radyocu Firat yazınca zaten görürsünüz abi. Radyonun delisini bulursunuz. Şimdi bakalım nerede kalmıştık? Yayınlar Fırat abi, ben Belihan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki parça Canım Eşim Gamze Yeni Armağan Olsun demiş. Canım sana feda olsun, İyi ki benimlesin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı ömrümün en kıymetli yol arkadaşı, hayatımın anlamı eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış sevgili dinleyicimiz.
1: Azrail gelip de canım almadan feryadın dilimde düşer.
0: Hüseyin Altın'la sizleri baş başa bırakalım. Biter mi sandın? Sonrasında burada olacağız.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Aho lan, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
4: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
5: Mersin FM 104.6.

Selamlar girecek. Yayınlar saatte sıradaki en güzel şarkılar. Veli Ançelik, Muhammed Gültekin, Recai Sazay, az önce okuduk bu mesajı. İyi akşamlar. Ben Mehmet Açıkbay, sıradaki şarkı Silifke Duran, Fuat Suat Teker, Kerem Kaçmaz, Recai Sazay için Resul Can Şahin, Uğur Tazegül, Gökhan İbiş, Nazmi Ertem ve Duman Doğan dayımı gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Tokucu, sıradaki şarkı Aslan Parçası, Gözümün Nuru Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum anneciğim demiş. İyi yayınlar Fuat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Melihan Çelik. Sen gülünce dünyam aydınlanıyor, üzülünce yüreğim sızlıyor. Allah yolunu açıp bahtını güzel etsin. Seni çok seviyorum demiş sevgili Fatma ablamız. Mutlu olmak istedik, bizi bizden ayırdılar, rahat bırakmadılar. Nari Susam sizlerle sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında da son yarım saatimize karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Şimdi dün dedim ya sizlere Afrika Kokoreç'e gideceğim diye çıkışta. Vallahi gittim, ben sizi de davet ettim. Abi bir taneniz mi de çıkıp gelmez ya? Dedik hani kokoreç ısmarlayacağım canım. Korkmayın o kadar yani. Vallahi şansınızı kaybettiniz ha. Ben gittim kokoreçe vurdum. Vallahi 10 kişi de gelse, 15 kişi de gelse vallahi hesap benden olacaktı. Şansınızı kaybettiniz abi artık. Bir dahaki sefere inşallah. Bugün de var ya çiğ köfteye davetliyim ha. Haberiniz olsun. Vallahi Hüseyin abimiz, sevgili Fatma ablamız uzun zamandır söylüyor, çiğ köfte yoğuracağız sana, geleceksin inşallah diye. Bir türlü kısmet olmamıştı inşallah. Şimdi az sonra çıkacağım. Vallahi o çiğ köfteyi de vuracağım sizin namınıza, sizin yerinize de ha. Haberiniz olsun.

0: Selamun aleyküm Fırat abi, el akşamları yayınlar. Ben Uğur, sıradaki şarkı işim Ayşenur Yalçın'a gelsin demiş. Seni çok ama çok seviyorum, kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat Bey, ben Melih Can Dener, sıradaki şarkı kuzenim Veli Ançelik ve Zeyd'de karşılık bulamayanlara gelsin, iyi yayınlar demiş. Fırat'ım iyi yayınlar, ben Kürşet Öz, sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail İkinci, Mustafa Altun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canyurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şalper Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili kardeşim Kürşat. Şimdi bu güzel şarkının üstüne de bir şiir patlatacağız. Şöyle daha önce seslendirdiğimiz, montajladığımız bir şiir tabii ki. Seslendiren kim? Tabii ki ben. Hani ilk defa dinleyecekler vardır diye düşünüyorum. Daha önce çaldım ama vardır yine dinleyen değil mi? Bir dinleyin bakalım, beğenecek misiniz? İbrahim Tatlıses ve Fırat düeti Geceler radyonuzda sizlerle.
1: Fırat yayında.
2: Mersin FM 104.6.

içindeki onca kalabalığa rağmen yalnızım. Meğer ne çokmuşsun bende. Sen gittiğini sandın değil mi? Ben de öyle sanmıştım. Ama hayır, her şeyinle kalmışsın. Giden sadece bedenin olmuş. Ruhun bende kalmış. Gözlerin bende. Hasretin bende kalmış. Özlemin bende. Sen bende kalmışsın. Ben yalnızlığın içinde. Gözlerinin karasında şimdi gecelerim. Susuşlarının sensizliğinde hayallerim. Sensiz çığlıklar biriktiriyor yüreğim. Yağmura inat akıyor gözyaşlarım. Engel olamıyorum. Engel olmak istiyorum. Yüreğimdeki bulutların resmidir onlar. Onlar katıksız bir sevdanın isimsiz şahitleridir. Dokunamam ki onlara. Onlar bana senden tek hatıra.

Yağmur yağıyor bugün yine. Yüreğimin en kuytu köşelerine vuruyor damlaları. Sen de böyle bir günde gitmiştin. Yine yağmur yağıyordu. Yağmura karışıyordu gözyaşlarım. Sen anlamıyordun sevgili. Yüreğimden akanları yağmur sanıyordun. Bir sevda daha yağmura karışıyordu ve damla damla eriyordu aşk. Gözlerimin önünde bir bitiş sahneliyordu ve son perdeyi oynuyorduk ikimiz. Peki ama neden bu kadar zordu hoşça kal demek? Zordu. Çünkü senden sonra hoşça kalmak mümkün müydü sevgili? Mümkün müydü? Mümkün müydü?

geriye. Şimdi gitmelerin ve bitmelerin mevsimi. Yüreğimi alıp gidiyorum ben de. Yalnızlığımı da yoldaş yapıyorum kendime. Nereye mi? Yağmurların hiç durmadan yağdığı en uzak sahillere. Belki, belki oralarda bu sevdanın şahitleri yağmura anlatır sevdamı. Benim sana anlatamadıklarımı.

abi var ya, şarkı bir yandan, şiir bir yandan, değil mi? Nasıl, beğendiniz mi şiiri? İlk defa dinleyenler için soruyorum. Yani bizim bu kardeşinizin var ya, zamanının ne şiirleri vardır. Hala var, arşivde duruyor. Hepsini çalmıyorum böyle, arada sırada. Neyse, ilerleyen zamanlarda yine bir tane daha patlatırız. Değerli abilerim, Tarık Akan, Burak Çetinkaya, kıymetli dostlarım Erol Üşenmez, Çağrı Yusuf Işık, Cihan Çakı, Eren Özdemir, Onur Budak, Ahmet Kurt için sıradaki şarkılar gelsin. Nide'den selamlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bu hayata arkamı döndüğümde varlığından şüphe etmeyeceğim tek insan eşimdir. Eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş dinleyicimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Yunus Emre Tokyürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Temel, Behzat Demir Yılmaz, Cihan Çakı, Derviş Gezgin, Doruk Üşenmez, Acun Karal için ve sevdiğim kardeşim Kürşat Öze armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Azra, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin demiş. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

0: verdin ki bana, ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
0: Allah Allah var ya, Allah Allah yine Allah Allah. Şarkının güzelliği arkadaşlar, geride bıraktı Cengiz Kurtoğlu'nu. Devam ediyoruz birlikteliğimize, sondan bir önceki şarkımız. Ferdiciler hazırsa bu güzel şarkı tüm Ferdi Zayfur sevenlere armağan olacak. Özellikle sevgili İbrahim Tekgöz kardeşimize ve Firuze Arslan'a gelsin tabii ki. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silifke'de bulunan sevgilim Cebrail Yılmaz için Özkan Durakoğlu, ömür bitti, neredesin, çalar mısın? Boynumdaki koku uğruna her şeye veda edilir. Seni seviyorum Kayseri'den selamlar demişler ama şarkı çalamıyoruz maalesef. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Selam kızım Saime, Böcük arkadaşları Fatma Sebat, canlarım Zehra Yeşim Sibel için sıradaki şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merve Yayınlar, Silifke'de bulunan bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Muhammed Gültekin, Anıl Yıldız, Mehmet Kurnaz, Eyüp Oktay, Rıdır Poyraz, Recai Sözay, Veli Ançelik, Mehmet Seki, Parlayan, Erdal, Tiryaki için armağan olsun demişler. İyi yayınlar. Evet, yine aynı mesaj tekrardan gelmiş. Yine aynı mesaj tekrardan gelmiş abi. Yapmayın bunu, farklı farklı numaralardan göndermeyin arkadaşlar yani. Olmuyor.
2: Baktığın boşluğu dolduramaz.
0: Yine aynı mesaj abi, gerçekten yani bu kadar olmaz. Bu kadar nasıl yapabiliyorsunuz farklı farklı numaralardan yani. Merhaba yayınlar, ben Oray Özkan, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan değerli ve kıymetli abilerim Hıdır Poyraz ve Ümit Akgündüz'e armağan olsun demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, şimdi Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakalım. Ağla yüreğim diyecek sonrasında. Güllü sizlerle son şarkımız olacak sevgili dostlar. Mesaj göndermeyin. Kalanları paylaşacağım, bitireceğim.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

Yeter daha yüreğim, ağlama ya, yeter ya. Efendim, Ferdi Tayfur'u geride bıraktık. Son şarkımız Güllü. Şimdi bir yandan da ben burada farklı işler yapmaya çalışıyorum. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan da yarının yapılması gereken işleri hallediyoruz ki sıkıntı çıkmasın. Yanlış bir şey yaptım, sildim. Evet, şimdi bunu tekrardan yapmamız gerekiyor. Tekrar alalım. Biraz sessizlik olacak. Siz şarkı dinleyin bakalım. Evet, şimdilik o işlem tamam arkadaşlar. Güllü bir yıl verdik diyecek son şarkımız. Bakalım mesajlarımıza, son mesajlarımız. Bir yeni abim Kürşat Sözden, Hacı babası Mehmet Şerif ve bütün arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Devam edelim. Kolay gelsin. Silifke'de bulunan kardeşim Recai Söze'ye sevgi ve hasret ile selamlar demişler. Yılmaz Çakmak göndermiş mesajını.

0: Yayınlar Fırat abi, ben Veli Ancelik, sıradaki en güzel şarkılar. Muhammed Gültekin bunu okumuştum. Sonrasında video geldiği için tekrardan mesaj önüme düştü. Vallahi var ya, Hüseyin abi çiğ köfteyi yoğuruyor. Şimdi bakalım ne var ne yok. Ses var mı videoda, bir çalalım.
1: Recaiz Ozay, Erdal Tülyaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abicin Uyan için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Selam abi, ben
0: şimdi var ya, adamlar bu radyo yayınını dinlerken bir güzelce çiğ köfteyi yoğurmuş. Vallahi var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Sabah yediğimdeyim ha. Bekledim bu anı, şimdi gideceğim o çiğ köfteyi gömeceğim. Vallahi gömeceğim sevgili kardeşim Velihan Çelik için de, onun namına da yiyeceğim. İnşallah bir gün beraber yeriz be kardeşim.
2: Sen çiçeksin, ben tavunum. Sen meleksin, ben kanadım.
0: Efendim, bugünlük birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysen, bir hesam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğinde bu frekansta sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

0: Aykut'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin efendim.
2: Hep damar. Full damar.

senden başka kimseyi yar sayamam. Düşenin dostu olmaz derler, inanmazdım. Senden

yazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı. Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.

ben bütün dünyamı, hayallerimi ve kalbimi yalnız ve yalnız seninle doldurmuştum. Seni öyle bir sevmiştim ki kalbime sığdıramamış, benliğimin ve bedenimin her yerinde hissetmiştim. Ama sen var ya sen, ne beni anladın, ne de sana olan sevgimi anlamaya çalıştın. Bir zerre kadar olsun beni kalbinin bir köşesine koymak istemedin ya.

0: Gel de isyan etme böyle kadere. Kim olsa yıkılır böyle habere. Yaz gününde dondum kaldım öylece. Annem, annem diye yandım o gece. Yandım o gece.
1: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'e.

0: şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al canımı.
1: Mersin FM 104.6.

0: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış

0: Hocam 3. şubesiyle Bezitli Belediyesi arkası Bezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Aldırma, görürsen yaşlar gözümde. Şarkımız olacak yine dilimde. Mektubun cebimde, resmin elimde. Yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım.

Bir kilit vurarak aşka sevgiye, bir çizgi çekerek senli maziye, dönmemek üzere artık geriye, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Söz verdim kendime, seni, seni unutacağım, unutacağım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: İçeceğini al, Han Restoran'a gel. İçecek.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
0: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede

0: miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: Yatak baza başlıkta.

0: Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim?

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımızı. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin efendim.
2: Çok yalnızım, sensiz darmadağınım. Zor geliyor yaşamak, zor.

0: Sensiz olacağıma ölümü tercih ederim. Ben seninle gözlerimi açtım. Seninle sevmeyi, seninle yaşamayı, seninle gülmeyi öğrendim. Yürüdüğümüz o yolları, buluştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır. Ölüm ayırır.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya

WhatsApp'ın üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

geçer benim hayatım. Bekle bekle

0: geçer. Benim hayatım beklemekle geçer. Benim hayatım.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi atık yönetimi süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliği ön plana koyan uygulamalarla hizmet kalitesini artırıyor. Bu kapsamda hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, atıkların düzenli depolama sahalarına ulaştırılmasında önemli bir lojistik görevi üstleniyor. 13 ilçede toplanan evsel katı atıklar, Büyükşehir'in aktarma istasyonları aracılığıyla düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Tarsus'a bağlı Hacı Hamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerinin yer aldığı bölgede toplam 21 kilometre uzunluğunda sati asfalt dökümü gerçekleştirildi. Büyükşehir'e bağlı yol yapım kalite ve kontrol mobil laboratuvarı görevlileri de bölgede yapılan çalışmaları bizzat yerinde tahlil ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent estetiğini koruyan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir uygulamalarla Mersin

0: Seni daha yaşanabilir bir şehir haline getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar peyzaj düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı kamusal alanları hem estetik açıdan zenginleştiriyor hem de çevre dostu uygulamalarla yeniden tasarlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulları, Milli Savunma Üniversitesi'nin Asubay Eğitim Merkezi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları'nın gerçekleştireceği fiziki yeterlilik sınavına Büyükşehir'in ücretsiz kurslarında hazırlanmak isteyen gençler detaylı bilgiye Alo 185 Teksin üzerinden ulaşabilirler. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hamza Beyli Köyümüz Atölye'de coğrafi işaret tescilli kan portakalı kullanılarak değişik ürünler elde ediliyor. Yerel ürünlerin tanıtımının ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesini amaçlayan atölyelerde vatandaşlar hem uygulamalı üretim deneyimi yaşıyor hem de kırsalın doğal ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, etkisini sürdüren sıcak hava koşullarına karşı vatandaşları uyararak, özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, kronik hastalıkları olan bireyler, hamileler ve bakıma muhtaç kişilerin özellikle 10-16 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri, uygun kıyafet seçmeleri, güneş kremi ve güneş gözlüğü kullanmaya da özen göstermelerini istedi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555

0: 0555-671-1199 0555-671-1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Hasretin tutuşu yanar bedenim. Yanımdan bir adım öte gidenimle. Hasretin tutuşu yanar bedenim. Yanımdan bir adım öte gidenimle. Gülden de güzelsin menekşe benimle. Senden başka bir çiçeğim

gidecek yol. Dört bir yanım kahır dolu, dert dolu. Senden başka çarelerim

0: Kurban oldu, biten bitti. Kalan kaldı, giden gitti. Rüya mıydı, gerçek miydi? Anlamadım, anlamadım. Boşa gitti bunca yıllar. Ne kâr ettim, ne de zarar. Şu gönlüme göre bir yar bulamadım, bulamadım, bulamadım.
1: Mersin FM.

0: Haberler.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu diyen Çelik, 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret

0: ediyor diye konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider, milli görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları için çaba harcadıklarını belirtti. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iddianame hazırladı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ultraslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında karar çıktı. Şirin'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın medya şirketi zarar açıklamaya devam ediyor. Şirket geçen yıl 20 milyon dolar, bu yılsa 238 milyon dolar zarar açıkladı. Tamamen Amerikan malı olduğu belirtilen altın renkli telefon projesi ise hayata geçirilemedi. Şirket ikinci el telefon satışı yapmaya başladı. Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı tespitine yer verildi. Mahkeme yeni bir iddianame hazırlanması amacıyla suç duyurusunda bulunurken öğretmenin tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerde 9 kaçak av düzeneği, 43 demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağı ele geçirildi. Ağlara takılan karetta karettayla çok sayıda deniz canlısı kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Mersin'de polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı. Mersin'de yaklaşık 13 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken 5 taşınmaz ve 24 araca el konuldu, bankayla kripto hesaplarına bloke konuldu. Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi deniz hudut kapısından giriş yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridiyle denizcilik açısından önemli bir kent olduğunu belirterek mavi ekonominin önemine dikkat çekti. Çakır, deniz kaynaklarının korunması ve kentin ekonomik potansiyelinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitimsen Mersin Şubesi, ekonomik krizin çocukların beslenme ve eğitim koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti. Sendika, tüm öğrencilere okullarda ücretsiz sıcak yemek ve temiz içme suyu sağlanması çağrısı yaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırdı. Müsabaka sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe playoff turunda Lyon'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl

0: garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
11: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
12: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Gerçek et lezzetinin adı.

0: Adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
7: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
8: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
7: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
8: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
7: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Geleceğimizi yakmayalım.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının, dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bini aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödül alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri

0: birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla.

0: Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörsüz Türkiye'de net bir irade ortaya kondu diyen Çelik, 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarih açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor diye konuştu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lider, milli görüş hassasiyetine sahip partilerin bir arada bulunmaları için çaba harcadıklarını belirtti. İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iddianame hazırladı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ultraslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında karar çıktı. Şirin'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın medya şirketi zarar açıklamaya devam ediyor. Şirket geçen yıl 20 milyon dolar, bu yılsa 238 milyon dolar zarar açıkladı. Tamamen Amerikan malı olduğu belirtilen altın renkli telefon projesi ise hayata geçirilemedi. Şirket ikinci el telefon satışı yapmaya başladı. Mersin'de atipik otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen tutuklu öğretmen yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda sanığın farklı tarihlerde çocuğa şiddet uyguladığı tespitine yer verildi. Mahkeme yeni bir iddianame hazırlanması amacıyla suç duyurusunda bulunurken öğretmenin tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerde 9 kaçak av düzeneği, 43 demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağı ele geçirildi. Ağlara takılan karetta karettayla çok sayıda deniz canlısı kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. Mersin'de polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 kilo 538 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Mersin'de yaklaşık 13 milyar lira

0: Yasa dışı bahis trafiği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken 5 taşınmaz ve 24 araca el konuldu, bankayla kripto hesaplarına bloke konuldu. Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 16 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi deniz hudut kapısından giriş yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridiyle denizcilik açısından önemli bir kent olduğunu belirterek mavi ekonominin önemine dikkat çekti. Çakır, deniz kaynaklarının korunması ve kentin ekonomik potansiyelinin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Eğitimsen Mersin Şubesi, ekonomik krizin çocukların beslenme ve eğitim koşullarını olumsuz etkilediğini belirtti. Sendika, tüm öğrencilere okullarda ücretsiz sıcak yemek ve temiz içme suyu sağlanması çağrısı yaptı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırdı. Müsabaka Sarı Lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe playoff turunda Lyon'la karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.

0: bize. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
4: Şoför Mahali.
5: Şoför Mahali başlıyor.

0: halim de şoförüm de, yollar senin olsun.
1: Yedi 24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: 01 MND 62.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'e.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bini aşkın seyirciye ulaşan Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödülü alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı.

0: Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
2: Sevene can feda. Sevmeyene

kızım, bir de sana. Üçüncüsü olmaz, bilmen gerek. Bildiğim tek bir şey var. Yalnız seni sevdim. Yalnız seni seviyorum. Yalnız.

gözlerle açtım kucak. Sevgimizi kıskanacak kul görmesin, bekle beni.

0: 33DJP83.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
11: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: FRK 123.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin FM.
2: Hep damar. Full damar.
4: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
4: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
4: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

Estelleniyor. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Sıradaki şarkınız tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Kaçmıştım. Şimdi sizleri İlhan İrem'le baş başa bırakacağım. Yazık oldu yarınlara, avunurum anılarla diyecek.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Selin yayında.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Elde tutulan eski bir fotoğrafa bakıp zamanın değiştirdiklerine şaşırmak ama yürekteki o ilk aşk duygusunu dünkü gibi taze taşımak. Yaşamayı sevmeyi ve en kutsal hisleri tek bir insanda tanımış olmanın adanmışlığı. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Söylenmeye çekinilen tüm duygular nihayet dökülürken geriye tek bir cevapsız soru ve yankılanan bir haykırış kalacak. Sen de seviyor musun?
1: Sen de öğrendin ben sevmeyi.
0: Elinde fotoğrafın Arif Susam yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

çevirebilir mi lan fotoğraflarını? Baktım, inan tanıyamadım. Bu şarkımı ben sana yazdım. Sen de hala...

sense hala hayala. Elimde duran fotoğrafın

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Merhaba iyi yayınlar. Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkıyı değerli arkadaşımız Ayhan Bey'e armağan etmek istiyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyundaki adıyla çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan'ın imzasının ardından kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek. Van'da Rojin Kabayiş'in ölümüyle ilgili soruşturmaya iki kritik isim daha dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinden el koyduğu yükleri satma planına yönelik misilleme uyarısında bulundu. Bir tatbikat sırasında açıklamalarda bulunan Putin, aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda henüz karar verilmediği belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumları korumak amacıyla yürüttüğü proje Gülnar'da atalık nohut üretimini yeniden canlandırıyor. Bu yıl 10 üreticiye toplam 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında 2020'den bu yana 91 üreticiye ulaşıldı. Toplam 5460 kilogram atalık tohum desteğiyle 455 dekarlık alanda üretime katkı sağlandı. Toroslar Belediyesi, emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği emekli sohbet evini hizmete sundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, açılışta emeklilerin deneyim ve birikimlerinin önemini vurguladı. Deva Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ağaoğlu, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençlerin Mersin'den ve Türkiye'den ayrılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 3850 paket elektronik sigara biçiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi hücum hattını Burhan Tüzün'le güçlendirirken geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Rohat Ulaş Ağcan'ın sözleşmesini de yeniledi.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını

0: Kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Sonunda yanacağını bile bile bir aşka teslim olmanın, uyarılara rağmen kalbi avutup fırtınaya yürümenin yorgunluğu. Hani dağlar aşılır da o taş kalpli duvarlar aşılamaz ya, işte insan en çok o çaresizlikle tükeniyor. Ve artık ne bir söze ihtiyaç kalıyor, ne de yeniden sevecek bir derman kalıyor insanda. Sadece yorgun bir yüreğin sevdalara küskün yankısı kalıyor. Yaşamadım mutluluğu. Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum. Çok yanarsın dediler, yüreğimi avuttum diyeceğiz. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Sözlerim sevenlere sizlerle.

frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, Mesli'den dinliyoruz. Eşim Sema ile birlikteyiz. Atilla Kaya, Unutamazsın çalarsanız çok mutlu oluruz. Başta eşime ve tüm Mersin FM dinleyicilerine armağanımız olsun demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

Şimdi çaresiz bir bekleyişi ve hiç dinmeyen bir hasretin çığlığını dinleyeceğiz sizlerle. Ne kadar zaman geçerse geçsin kalpteki yeri hiç değişmeyen, unutulmayan bir sevdaya çağrı. Zor bu akşamlar, beni kimler anlar?

Gel benim oğlum. Yine kalbime gir. Yerin hazır benim yanımda. Bilirsin özlerim. Bilirsin beklerim. Benim bitmez yıllarım. Ben hep seninle yaşarım. Sor bu akşamlar. Ne olur gel. Ne olur.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537 399

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor.

0: Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Merhabalar, Toroslar Halk Eğitim'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları bizlere armağan ederseniz çok mutlu oluruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. Buraları terk ediyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Terk bir yorum dinleyeceğiz. Ceylan Koynat yorumuyla gidiyorum sizlerle radyonuzda.
4: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

kızı bir eder dedim. Düştüm bir tanem, düştüm çileden inen. Allah belki kurtarır diye seni bekledim, seni bekledim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Her engeli aşıp zincirleri kırarak tek bir ruh olanların sarsılmaz haykırışı. Canı cana katan, son nefese kadar sürecek olan bu büyük bağlılığı ve sevgiyi hiçbir güç ayıramaz. Sizi Emrah'la baş başa bırakıyorum. Bizi kimse ayıramaz sizlerle.

göze alamam. Selahattin Özdemir sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Nevin. Ekip arkadaşım Aynur'a sıradaki en güzel şarkılarınızı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Tabii ki en güzel şarkılarımız sizlere armağan olsun diyelim ve kolaylıklar dileyelim. Tek sevenim sen olsan diyeceğiz. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen herkese de armağan etmiş olalım. Ve sizleri Gülden Karaböcek'le baş başa bırakalım.

Programımıza bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Merhabalar Selin kardeşim, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden güzel bir şarkı istiyorum. Bergen'den Öpmek Geldi İçimden şarkısını çalarsan çok memnun olurum. Canımdan çok sevdiğim Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Alişan sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Sinan Özen'le devam ediyoruz. Dün canım diyenin bugün yabancılaşması, verilmiş sözlerin, heba edilen yılların ve birdenbire çekip gitmenin arkasında bıraktığı o derin kırgınlık. Canım derdin, gülüm derdin. Sen her gece yollarımı gözlerdin. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık,

0: satılık daireler, ay doğduğu gayrimenkulde, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Ay doğdu gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Ay doğdu gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

0: Reklam tanıtım. Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma.

0: Vurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arabesk'in en baba şarkılarını çalıp beraber dinlediğimiz bu güzel programda şimdi günün ilk resteli Ferdi Özbeğen'den geliyor. Hani böyle hepimizin hayatının bir noktasında öyle biri olur ki gündüzünüz onunla, geceniz de onunla biter. Bütün

İçinin derdiyle, hasretiyle geçer gider. İçinden atamazsın, kimseye de söyleyemezsin ama. İnsanlar yanlış bulabilir, belki bambaşka sebepleriniz vardır. İçinde yanıp tutuşur o büyük aşk, yıllarca kimseler duymasın diye bir sır gibi saklarsın sakınmasına. Gündüzü çok güzel giriş, susturuyor insanı. Geceleri rüyasında bile onun ismini sayıkladığını kimse bilmez. Bu güzel bir sır olarak saklanan aşkın hikayesini şimdi Ferdi Özbeğen'den dinleyeceğiz. Gündüzüm seninle diyecek, gecem seninle. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi daha kırgın, daha kalbi kırıklar için olacak bir şarkı var sırada. Ömrü boyunca seven kalpleri kıra kıra yaşamayı marifet sananlara karşı nihayet isyan bayrağını açıyoruz. Yeter olsun, tahammülüm kalmadı, beter olsun, beni üzen benden beter olsun diyecek Ferdi Özbeğen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Normalde Ferdi Özbeğen daha böyle aşk dolu, aşık ve gerçekten karşılıklı aşkın bulunduğu ya da birbirimiz için dinlediğimiz şarkılarıyla biliriz ama böyle gerçekten o naif sesiyle de yeter olsun, beter olsun dediğinde kalbi çok güzel işliyor. Ferdi Özbeğen yeter olsun diyecek şimdi sizlerle birlikte radyolarınızda.

yeter olsun. Tahammülüm kalmadı, yeter olsun. Beter olsun, beter olsun.

0: Babalar Resitali.
1: Beni üzen benden beter olsun dedi Ferdi Özbeğen. Şimdi de beter olsun da desek, yeter olsun da desek, sevgisinden ayrı kalamadığımız, ne yaşarsak yaşayalım, affedip bir şekilde yolumuzu onunla devam ettiğimiz o baş belası sevgiler için gelecek bu güzel şarkı. Affettin, ne olursa olsun mahvetse de, ayıp da etse, belki yeter olsun diye bizi bıktırsa da, kalbimizden söküp atamadığımız o kişiler vardır. Başımızın belası. Her defasında giden, istesek de unutamadığımız, sevdiğimiz ve sevdiğimiz için de ya seviyorum kahrolası dediğimiz insanlar için gelsin bu güzel şarkıda. Nerede olursan ol, gel bana bir gece deriz zaten onlara hep. Kapıları açıktır ve onlar da bunu bildikleri için daha cüretkar davranırlar. Ama böyle sevdalar eğer baş belasıysa onu söküp atmak gerekiyor. Belki çok uzun bir zaman diliminde olacak, belki daha fazla. Ama bir şekilde onu söküp atmak gerekiyor. Çünkü baş belasıysa başımıza daha da belalar açmaması, kalbimizi daha da kırmaması

için onlardan uzakta daha çok seven, daha çok sevildiğimiz bir sevgi de aramamız lazım. Belki de o güzel sevdayı. Cengiz İmren baş belası diyecek. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba restlerini dinlemek üzere babalar resteliyle burada olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle

0: Sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bini aşkın seyirciye ulaşan Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödülü alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor. Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerim birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buğzem Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
13: Yoğunluğa son!

0: ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
10: Reklamların ardından arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam ediyoruz. Hani insan zamanında verilen o büyük sözleri hatırlar da içinden nerede o yeminler hani diye geçirmeden edemez ya. Cengiz İmren şimdi kaderimse çekerim diyecek. Zamanında ölürüm de ayrılmam diyenlerin ilk rüzgarda nasıl da sözünden döndüğünü çok güzel anlatmış Cengiz İmren. İnsan diyor ki kendi kendine keşke biraz daha anlasaydın da biraz daha dayansaydın. Ama nerede? Hiç sözünden dönerler mi zaten seven? Sevdiğini kurda yeme der mi hiç? Dünyaları versen vazgeçmezlerdi ya hani o sevdiklerin. İşte sen gittin gideli gülmüyorum, öleceğim olmaz hiç haberin diyecek şimdi Cengiz İmren. Kaderimse çekerim diye de kadere boyun eğecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: elbet çekerim.
1: Babalar Resitali.
2: Cengiz İmren'le birlikte sen gittin gideli gülmüyorum. Bu benim kaderim, kaderimse çekerim dedik ya hani. İşte insan ömrü o kaderi çekmekle, o bekleyişle geçip gider zannediyor ama bazen bardağa taşıran o son damla dökülüyor da içindeki bütün o büyük sabır, o bitmek bilmeyen bekleyiş bir anda öfkeye, müthiş bir kırgınlığa dönüyor. Çünkü insan bekliyor, bekliyor, saçlarına aklar düşüyor, çiçekler soluyor ve o beklenen geri dönmeye kalktığında içindeki o kapı çoktan sürgüne vurulmuş oluyor. Adnan Şenses, dönme sevgilim, bulamazsın beni bende diyecek şimdi. Gençliğimizi alıp götürenler şimdi pişman olup dönsek diye kapımıza gelmesinler sakın. Eğer döneceksen gitmeden önceki o eski günleri geri getirebilecekler mi? Hiç sanmıyorum. Yıllarımızı geri verebilecekler mi? Onu da sanmıyorum. Veremeyeceklerse de boşuna zahmet etmesinler. Çünkü biz o sensiz, biz de onlarsız kalan gönlü gözyaşlarıyla avutmayı çoktan öğrendik. İçimize attık zaten. Eğer varsa içinizde artık çok geç diyenler, gururunu ve kırgınlığını cebine koyup giderin arkasından kapıyı kapatanlar, işte sizin için gelecek bu şarkı. Adnan Şenses, dönme sevgilim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından da hiçbir kadının şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek Adnan Şenses.

0: Babalar Resitali.
1: Programa Taverna Resitali ile başlamıştık. Şimdi de yine Taverna ile devam ediyoruz programın sonlarında da. Atilla Kaya Alışırım şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

Atilla Kayaresler ile devam ediyoruz programımıza. Gönlümde bir yara hançer gibisin, sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin. Aşkımı bardağa koysam içmezsin, söyle bana yoksa sen deli misin diyecek Atilla Kaya. Bir gün sevip ertesi gün nefret eden, ne yaptığını kendi bile bilmeyen kalpsizlerin şarkısı aslında bu. Kalbini kırıp bir de üstüne hiçmiş gibi gülüp geçerler ya işte. Sen deli misin diye bir sorasınız gelir. Atilla Kaya da sormuş çok güzel bir şekilde. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: duvar resitali.
1: Savarna resitallerinden, arabeskin en baba seslerinden oluşturduğumuz bu güzel programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi babalardan en güzel şarkıları dinlediğimize göre arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde bugünlük benden bu kadardı. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde

Bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel listeleri dinlediğimiz bu güzel programda Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Yarın yine aynı saatte aynı frekansla buluşmak dileğiyle Ümit Besen Gece Yarısı şarkısıyla sizlerle birlikte olacak şimdi son olarak da. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyor ve iyi akşamlar diliyorum.

0: Oturur ağlarım gece yarısı, oturur ağlarım gece.
1: Balar resitali sona erdi.
2: Reklam tanıtı.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Bu Samom'da yoğun istek üzerine kampanya

0: Çalışmalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Mersin'in en çok

Bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğun mu son? Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
10: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
12: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
10: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
12: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Geleceğimizi yakmayalım.

0: ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçti olsa anladım. Bir gerçeği geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen bu güzel aşkı içerisine erken, kaderimdir dedim.
1: Mersin FM 104.6.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke anlaşması ve bölgesel gelişmelere dair konuştu. Bölgenin meselelerinin bölgenin aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Mekke ortak savunma anlaşması herhangi bir ülkeyi hedef alan bir bloklaşmanın değil, barışı, istikrarı, dayanışmayı ve kolektif caydırıcılığı esas alan stratejik bir iradenin ürünüdür dedi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kamuoyundaki adıyla çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan'ın imzasının ardından kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla düzenleme yürürlüğe girecek. Van'da Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya iki kritik isim daha dahil edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden DNA örnekleri alındı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinden el koyduğu yükleri satma planına yönelik misilleme uyarısında bulundu. Bir tatbikat sırasında açıklamalarda bulunan Putin, aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 17 Ağustos'ta sona erecek 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı konusunda henüz karar verilmediği belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumları korumak amacıyla yürüttüğü proje Gülnar'da atalık nohut üretimini yeniden canlandırıyor. Bu yıl 10 üreticiye toplam 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Proje kapsamında 2020'den bu yana 91 üreticiye ulaşıldı. Toplam 5460 kilogram atalık tohum desteğiyle 455 dekar

Pazarlık alanda üretime katkı sağlandı. Toroslar Belediyesi emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği emekli sohbet evini hizmete sundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız açılışta emeklilerin deneyim ve birikimlerinin önemini vurguladı. Deva Partisi Mersin İl Başkanı Necmi Ağaoğlu, 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü kapsamında gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ağaoğlu, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençlerin Mersin'den ve Türkiye'den ayrılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda 3850 paket elektronik sigara biçiminde kullanılan ısıtmalı tütün ele geçirildi. Bir şüpheli yakalandı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona hazırlanan Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mersin temsilcisi hücum hattını Burhan Tüzün'le güçlendirirken geçtiğimiz sezon takımda forma giyen Rohat Ulaş Ağcan'ın sözleşmesini de yeniledi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

hatıradır. Hatıradır bana ayrılığımız. Bir daha sevmek yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine. Canını, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

Nerede? Nerede bir zaman benimle olan? Neşeyi, huzuru yanımda bulan. Şimdi, şimdi bir yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Kim severse sevsin. Kim severse sevsin delicesine. Canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

0: takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece

0: Kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

aşkımıza ihanetin var. Adım kalleş diyemez. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın.

gitmek istiyorsan hemen durma git. Aklımı başımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın. Bilirsin ki sensiz asla.

gitmek istiyorsan hemen durma git. Aklımı başımdan alırcasın. Al hançeri vur kalbimin üstüne. Canımı canımdan alırcasın.

0: Reklam tanıtım. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle

0: Hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

rastladım sana. Yemeden içmeden kestin sen beni. Bir baktın bir daha bakmadın bana. Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni. Bitirdin beni, bitirdin beni.

0: ziyaretinize. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

0: seni hiç üzmem, ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de ağlarsın.
1: Mersin FM 104.6.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohumların yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde üreticilere sağlanan atalık nohut tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Büyükşehir'in 6 yılda toplam 5460 kilogram atalık tohum desteği verdiği proje ile hem yerel tohumların korunması hem de üreticilerin desteklenmesi amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Güneş Paneli Desteği Projesi, Konar Göçer Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri ile gezici arıcıların yaşam ve üretim koşullarını kolaylaştırıyor. Kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmayı hedefleyen proje kapsamında, üreticilere güneş paneli desteği sağlanarak enerji ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde emeklilerin ikinci adresi olan emekli evleri, aile ortamının dayanışma ve paylaşmanın adresi olarak üyelerden tam not almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle sosyal hayattan uzak kalma riski yaşayan emekliler bu merkezlerde hem sosyalleşme imkanı buluyor hem de sunulan hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Şehir Tiyatrosu, 25. sanat sezonunu sanatla, üretimle ve toplumsal faydayı önceleyen projelerle tamamladı. Toplam 11 oyun ve 152 temsil ile 45 bini aşkın seyirciye ulaşan şehir tiyatrosu oyuncuları bu süreçte birçok ödül alma başarısı da gösterdi. Mersin Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonuna Ekim ayında merhaba diyecek. Çocuklar yaz tatilini eğlenceyle geçirsin diye çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köy Bizim Şenlik Bizim etkinliklerini 13 ilçeye taşımaya devam ediyor.

0: Son olarak Toroslar ilçesinin Arslanköy mahallesindeki çocuklarla buluşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerim birbirinden renkli aktiviteler ile çocukları eğlenceye doyurdu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor. İçecek.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et.

0: anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Seni çok özledim. Hem bu benim suçum değil. Sen yüreğinle, göz bebeklerinle, ellerinle, dudaklarınla öyle güzel gülümserdin ki ben bunu özledim işte.
2: O seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek. Uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak için de delice, divanece, öylece yaşamak seni, öylece sevmek. Arabeskin kralı, kralı, kralı.
3: Fırat yayında.
4: Arabeskin kralı Fırat yayında diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlıyoruz sevgili dostlar. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterinceye değin radyonuzda sizlerle birlikte olacağız. Birbirinden güzel yine şarkılar var listemizde. Özel seçtim var ya, sabahtan beri seçtim bu şarkıları abi.
5: Vursunlar, mühim değil.
4: Vallahi gerçek yemin ediyorum sabahtan beri aklıma geldikçe kendime mesaj attım. Sonra geldim bu şarkıları ayarladım işte birbirinden güzel şarkılar sırasıyla sizlerle gelecek. Hepsi birbirinden güzel, haberiniz olsun. Yani radyonun başından kalkamayacaksınız.
5: Yalan değil. Seni bin damla gör.
4: Şimdi ilk şarkımız Cengiz İmren, Yalan Değil diyecek. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesai olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Araçlarda minibüs şoförlerimize, taksi şoförlerimize, direksiyon sallayarak bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize Allah kaza bela vermesin efendim. O güzel şarkı sizler için de geliyor.
5: Yalan.

0: şarkı sonrasında 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan bize göndermiş olduğunuz mesajları paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. Cengiz İmren'le sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be!

Yalan değil. Cengiz İmren'le startımızı verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Fırat'ta Damardan Kalye programında güzel bir şarkı gelecek şimdi radyonuza. Böyle eskiler, çok eskilere gidelim. Evet, mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız bu arada. İlk güzel mesajımız. Merhaba, ben Silifke'den Hakan. Sıradaki şarkı abim Olcay Şahin ve arkadaşları İbrahim Doğan, Mert Vadi, Yılmaz Duran, Hasan Bahsi Ceylan, Tarık Akan, Ali Zengin abime armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canımın incisi Tuğra Çalışkan'a armağan olsun, seni her şeyden çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi yayınlar, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Kokunuyorken nefes almak sadece bir alışkanlık, özlemin içinde bir yangın demiş sevgili Derya. Bitmeyen hatıralar diyelim o zaman. Tuncay Tuncay radyonuzda sizlerle olacak. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Ya var ya, şarkı o kadar eski ki. Yani böyle boğuk boğuk çalıyor. Az sonra bu şarkıyı değiştireceğim ben.

Şimdi Ayşe'mizde farklı versiyonu var. Yine aynı şarkı ama bir tane daha kayıt almışlar. Bakalım nasıl bu. Aa, bak işte bomba gibi ya. Abi böyle olması lazım şimdi. Ya

0: selam, damara devam.
1: Hep damar, full damar.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

Bitmeyen Hatıralar. Tuncay Tuncay radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Fırat'ta Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılar var demiştik listemizde. İşte onlardan bir tanesi daha gelecek şimdi. Allah Allah! Vallahi durmak yok. Devam edeceğiz 22'ye kadar. Bu şarkılar var ya sabahta.

akşama kadar seçildi, haberiniz olsun. Radyonun yeni açan dinleyicilerimiz varsa bilsinler yani. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Canım Kardeşim Recai Söze için gelsin. Eski mutlu neşeli günler geri gelecek inşallah demiş sevgili Kazım Çevik. Fırat Bey, Silipke'de bunlar oğlu Meldem Yerlikaya arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik için sıradaki şarkılar.

0: ben sizi çok iyi anlıyorum. Bütün şarkılarda aynı isimleri söylemek isterim ama yani dışarıdan bir dinleyici gözüyle bir bakın. Hoşunuza gidiyorsa devam edin abi. Bir şey demiyorum. Mucizeyle sizleri baş başa bırakacağız. O ateş benim diyecek. Hemen ardına bir şarkı daha sıkıştıracağız reklamlar öncesinde. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

şarkıydı. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Nasıl? Bomba gibi değil mi şarkılar? Şimdi güzel bir tavernemizin babası, yaşayan efsaneyle sizleri baş başa bırakacağım. Cengiz Kurtoğlu gelecek tabii ki. Tavernemizin babası derler kendisine. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Bediran İbili'den. Şimdi seni Fırat'la Damardan Kalya programına güzel bir yolculuğa çıkartıyorum. Bir şarkının notaları olarak doğduk. Belki şimdi Fırat abi senin şarkının sonuna beni de nakarat kısmına koydu. Dillere dolaşan ben oldum ama sonum hep sen oldun demiş sevgili Bediran İbili kardeşimiz. İşte bu güzel şarkıyı valla listemde vardı ama bunu biraz daha ön tarafa aldım, biliyor musun? Normalde başka şarkı çalacaktım. Şarkımın sonrasında kısa bir reklam arası sizlerle olacak sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların

0: tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dostlar. Birlikteliğimiz turnu sıra devam ediyor. Fırat Adamer'den Kalbe programında benleriz Fırat olan birlikteliğimiz turnu sıra devam ederken sırayı güzel bir şarkı daha alacak tabii ki. Fırat Ali Yeniler, ben Kürşat Öztürk'teki şarkı değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci Mustafa Alpaltun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kale, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cem Yurt, Murat Ersin Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Demel'e armağan olsun demiş sevgili Kürşat kardeşimiz. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Ben Mutlan Emir Ali Ceylan, Silifke'de bulunan Aslan Babam Hasan Basri Ceylan'a ve arkadaşları Kerim Kosak, Yılmaz Duran, İbrahim Doğan, Olcay Şahin ve Güray Yalçın'ı ayrıca sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Anamur'dan Aybar, sıradaki şarkı oğlum ve benden canım eşim Yaşar Armut'a armağan olsun. Seni çok seviyoruz, iyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Ümit Besen ne demiş? Müzikli bir masal oldu aşkımız demiş, değil mi? Ona Devran Çağlar da bir cevap göndermiş. Masal olan sensin, aşkımız değil demiş. Devran Çağlar'a Ümit Besen cevap veriyor abi. İşte bu bizim hikayemiz diyor yani. Masal da hikaye de biziz diyor. Biz de o zaman soralım değil mi? Sevenlere soruyoruz. Bu masalın, bu hikayenin yazarı nerede diyelim ve Coşkun Sabah'la sizleri baş başa bırakalım sevgili dinleyenler. Aşk kitabı diyecek. Allah Allah var ya. Yapıştır gelsin abi. Şimdi diyeceksiniz bu radyocu ne diyor? Ya abi boşuna dememişler. Radyonun delisi diye işte. Söylüyor bir şeyler. Annem ve babam sesime kulak veriyormuş, dinliyorlarmış bizi. Onlara selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar, selamlar olsun.

0: selam, damara devam, damarsa damar, geçti o kadar.
1: Yürü be!

0: Hedefin alt kenar, orta noktasını nişan alacaksın. Nedir bu? Doğru nişan değil mi? Abi yapıştırız ya, hiç affetmeyiz ha, söyleyeyim. Şimdi güzel bir Ayşe Mine şarkısı dinleteceğim sizlere. Seni sevmek suçmuş diyecek.
1: Bir rüzgardı aldı, götürdü seni.
0: Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkı.

arkadaşlar. Az önce güldüm, kusura bakmayın. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar. Canım abim Recai Suzay'a gelsin. Bilge en karanlık gecenin ardında mutlaka güneş doğar. Umudunu hiç kaybetme. Seni hasretle bekliyor. Dualarımızı da taşıyoruz. Seni çok seviyoruz en sevgili kardeşimiz. Selam kızım Sayime Böcük ve arkadaşları Fatma Sebahat Canlarım Zehra Yeşim Sibel için sıradaki şarkı armağan olsun. Teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. İyi akşamlar Fırat Bey. Sıradaki şarkı çok sevenden sevdiğine gelsin ve buna dair olan hiçbir şeye acele getirmedim. Bin dert var, bir tek sen devasın kalbim. Çok teşekkürler yayınlar demiş dinleyicimiz. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Evet, Ayşe Mine ile sizlere baş başa bırakacağız. Var ya, yapamadık ya. Detone olduk yani şarkıda. Neyse, Ayşe Mine de söylesin. Seni sevmek suçmuş, anlayamadım. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Güzel bir imparator yorumu gelecek. Var ya, çok güzeldir.

0: yerlere beni. Ayşemine seni sevmek suçmuş. Radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Var ya imparator yorumu gelecek şimdi. Nazende ablamız balkonda bizi dinliyor. Videosunu da çekmiş göndermiş. Bu güzel şarkıyı öncelikle Nazende ablamıza gönderelim. Çok iyi bir radyo dinleyicisidir kendisi. Selamlar olsun ablacığım. Bu güzel şarkı sana armağan olsun. Selamlar ortamında bulunan herkese. Gerçi tek başınasındır sen ya. Var ya şimdi. Kolay gelsin yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşildürt. Sıradaki tüm şarkılar Silivke'de bulunan abim Lokman Yeşildürt. Değerli can dostları İsmail İkinci, Burak Temel, Mustafa Alpatun, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğurda, Sertan Ünal ve Veli Aslan Mazhar için armağan olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş. Mahmut'tan Gülşen Mülayim, güzel şeyler zorlu yollardan geçer. Ben seninle bütün zorluklara varım. Yeter ki sen elimi hiç bırakma ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Mut'a da selamlarımızı gönderelim.
1: Gün olur başı dik gurur.
0: İmparator yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Hepsi geçer diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Ayrılmayın bir yere. Çok güzel şarkılar var listemde. Bekleyen hazır olun.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm.

0: ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi'yle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la...

0: Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz sürmesiyle devam ediyoruz sizler. Fırat'la Damardan Kalbe programındasınız. Ben Deniz Fırat. Şimdi güzel bir şarkı dinleteceğim sizlere, Yunus Bülbül. Siz o sevgilimi tanımazsınız diyecek.
1: Söz vermişti elim.
0: Evet, bakalım mesajlarımızda nerede kalmışız? Merhaba yayınlar, ben Ahmet Gültekin. Bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Anıl Yıldız, Mehmet, Kurnaz, Eyüp, Okay, Recaip Sözay, Veli Ançelik, Mehmet Zeki, Muhammed Gültekin, Erdal Tiryak, Erdem Yerlikaya, Yunus Salay, Mustafa Değir, Tuğra Çalışkan, Ceylan Duran ve Zeynel Abidin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar. Çalan tüm aşk şarkıları canım sevgilim Hıdır Poyraz'a gelsin. Her şey güzel olacak aşkım. Her şey seninle güzel. Seni çok seviyorum demiş. Selam abi, ben Ferdi Zorbaş, sıradaki şarkı canım eşim Gamze Yeni'ye gelsin. Canım sana feda olsun gülüm. İyi ki benimsin, kendine iyi bak demiş.
1: Dalardım bazen, şimdi başkasının kolunda gezen.
0: Şimdi sosyal medya üzerinden bize gelen dinleyicilerimizin görüntüleri var. Radyolarını çekip çekip atıyorlar. Her nerede, nasıl şekilde dinliyorsanız çekin, sizler de gönderin sevgili dostlar. Instagram'dan radyocu alt dire Firat. TikTok'tan direkt radyocu Firat yazınca zaten radyonun delisini bulursunuz abi. Direkt DM'den gönderin abi. Ben paylaşıyorum sizlerin göndermiş olduğunuz videoları. O zaman volümleri yükseltelim hep birlikte. Bu güzel şarkımızı dinleyelim. Yunus Bülbül radyonuzda sizlerle buluşacak. Siz o sevgilimi tanımazsınız diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat'a selam. Damara.

0: Siz o sevgili mi tanımazsınız? Yunus Bülbül. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Vahdet Vural gelecek. Vahdet Vural. Var ya bu akşam var ya bölümler kısılmayacak abi. Yeniler Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik seni çok seviyorum demiş. Fırat Bey, siz de dün akşam bizim misafirimiz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeniler kolay gelsin demişler. Ya aslında benim teşekkür etmem gerekiyor var ya. Hüseyin abim var ya kendi elleriyle bir çiğ köfte yoğurdu var ya yayın esne aslında. Dün akşam dedim ya gireceğim diye çiğ köfteye. Vallahi var ya bir çiğ köfteye vurmuşum var ya. Özellikle var ya sabah yedim. Öğlen yemek yemedim. Akşam da zaten özellikle aç bıraktım kendimi. Koca tabağı bitirdim abi. Şimdi var ya gerçekten hakikaten çok güzel insanlarla tanıştım. Bir araya geldik. Misafirperverliği için ve güzel sohbetler için kendilerine çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir aileler. Şeker gibi insanlar var ya böyle... Tutup yanaklarını sıkası geliyor insanın sevgili Hüseyin abinin. O derece şeker bir insan var ya.
1: O hiç bilmez.
0: Valla Velihan kardeşim kıymetini bil ailenin ha.
1: Varsın mutlu bilsin. Eskisi...
0: Şimdi normal şartlar altında biliyorsunuz yıllardır ben bu mesleği yapıyorum. 12-13 yaşında başladım bu mesleğe. Şu anda geldi 40 yaşlarına yani. Normal şartlarda ben abi hiçbir şekilde dinleyiciyle irtibat kurmam, muhabbete girmem. Ama öyle güzel insanlar ki abi bu insanlar kaçmaz ya. Bu insanlar aile dostu olur. Devam edelim mesajlarımıza. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik, sıradaki şarkılar. Hasreti her geçen gün biraz daha büyüyen, kalbimde yeri hiç değişmeyen canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacığım demiş sevgili kardeşimiz. Selam aile yayınlar, sıradaki şarkılar hayatımın anlamı Zehra'ma gelsin demiş dinleyicimiz. Kim göndermiş belli değil tabii ki. İsmini belli ederse daha iyi olur tabii ki.
1: O hiç bilmesin.
0: Vahdet Vural'la sizleri baş başa bırakacağız. Abi şarkının güzelliğine bak şimdi, volümleri yükselteceğiz. Kaşarı yok, kolonları patlatacağız abi. O hiç bilmesin, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

0: söylemeyin, o iş bilmesin. Bahçet Vural radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Allah Allah!
1: Devam edelim, devam edelim.
0: Şimdi güzel bir Kibariye şarkısı gelecek var ya. Allah vergisi.

Selam, merhaba, iyi yayınlar. Ben Yağız Efe Tuncer. Silifke'de bulunan, bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Muhammed Gültekin, Anıl Yıldız, Mehmet Kurnaz, Eyüp Okay, Recaip Sözay, Velihan Çelik, Mehmet Zeki, Erdal Siryaki, Erdem Yerlikaya, Yusuf Halay, Mustafa Değir, Tuğba Çalışkan ve Ceylan Duran ve ayrıca Zeynel Abidin için sıradaki şarkı.

haber gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat abicim, ben Gülhan Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar başta abim Belihan Çelik ve değerli arkadaşları Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tidiyaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeylen, Abidin Uyar için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, merkez tantuni olarak bizi seven tüm kardeşlerimize, abilerimize gelsin.

volümleri hiç kısmayacağız abi. Bu güzel şarkıya kulak vereceğiz. İbariye Allah vergisi diyecek bir Muhittin Seçer yorumu radyonuzda sizlerle olacak ama bu kez İbariye yorumuyla. Arkadaşlar şarkı sonrasında kısa bir reklam arası var. Reklamlar sonrasında çalmam gereken 2, 4, 6, 7 tane şarkım var. Ayarlamış olduğum ama normal şartlar altında son yarım saatimize bu şarkılar yetişmeyecek ama uzatacağız abi.

0: Nihat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: 5.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Son reklam kuşağımızı dinledik sevgili dostlar. Şimdi ne yapacağız? Var ya, durmak yok. 7-8 tane şarkıyı sizlerle baş başa bırakacağım sonsuza kadar. Güzel bir Ümit Besen şarkısı gelecek şimdi. Daha önce İbrahim Tatlıses yorumuyla dinlediğimiz Benim Hayatım sizlerle olacak. Yeniler, ben Azra Sadık. Şarkı Silifke'de bulunan dayı Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Debilezen'e selamlar demişler. Merhaba, ben Elif Sadık. Şarkı dayı Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi, Ceylan Yılmaz, Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Öcal Şahin ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Volümleri yükseltin abi. Ümit Besen'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Benim Hayatım. Radyonuzda sizlerle sonrasında buradayız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

0: Bu şarkıları var ya, ciğeriniz yansın diye çalıyorum ama
1: benim hayat.
0: Vallahi kendi ciğerimizi yakıyoruz abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize sevgili dostlar. Sizler Fırat'ta Damardan Kalbe programındasınız. Ben Deniz Fırat. Vallahi son 20 dakika kaldı ama arşivinde olan şarkıların hepsine yer vereceğim bu akşam. Bana ilk görüşte aşk lazım değil. Biraz genişletirsek kimse zarar görmez sanki. Bana her görüşte aşk lazım, bana biraz sen lazım ama bana yazılmış sen lazım. Şöyle anlamın tam ortasına yazılmış ömürlük bir şey lazım abi, ben Bedir Anebili. Şehri de yaktın, bizi de yaktın demiş. Vallahi kendimizi de yaktık sevgili Bediran. İyi akşamlar, kolay gelsin. Güzel insan radyomuzun olmazsa olmazı Fırat. Gönüllerin sultanı sıradaki en güzel şarkıları. Canım oğlum, gözümün nuru. Aslan parçası oğlum Recai Söze ve sana armağan ediyorum. Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Muhammed Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Erden Yerlikaya ve tüm değerli arkadaşlarına ve tüm radyonuzun çalışanlarınıza gelsin demiş. Çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sevgili. Üfide annemize selamlar, iyi akşamlar. Ellerinden öpüyorum anneciğim. Selamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Ben Memnun Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası Canım Oğlum, Recai Söze'ye ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Memdu abimize. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım mı Bayram Şampınar? Vefasız yıllar! Allah Allah! Haydi abi, volümleri yükseltin hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.

0: سلام دمارا دوام
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
2: Mersin efendim.
3: 104.6

Yolcular vefasız. Bayram Şampınar. Valla efsane şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Bendeniz Fırat, Fırat'la Damardan Kalbe programında sırayı Selami Şahin alacak. Yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz ve Behzat Demir Yılmaz için gelsin demişler. Fırat abim iyi akşamlar diyorum. Güzel bir program geçirmen dileğiyle. Sıradaki şarkılar Arif Aydın kardeşime ve onun arkadaşlarına, dostlarına armağan olsun demiş Hakan Kara mesajında. Eyvallah kardeşim, sevgili kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Ben Murat Yılmaz Çelik, bizi seven tüm herkese sıradaki şarkılar gelsin demiş. Tuğra Çalışkan, Anıl Yıldız, Eyüp Okay, Recai Sözay, Muhammed Gültekin, Mehmet Zeki Barlaray, Erdal Tiryaki, Yusuf Halay, Mustafa Değir, Ceylan Duran, Zeynel Abidin, Velihan Çelik ve Erdem Yerlikaya ve ayrıca Mehmet Kurnaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Mutluluk.

akşamüstü. Gel avuç gönlümü bir akşamüstü. Selami Şahin sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya. Bu frekansta devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir Necdet Alp şarkısı gelecek. Haydi bakalım, Allah Allah. Bak şarkının güzelliğine bak şimdi. Bu güzel şarkı özlem çekenleri, hasretlik çekenleri armağan edeceğiz. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Yusuf Çağrı, Yusuf Işık. İsa Uysal Çağrı, Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Çin, Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emrah Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ahmet Yıldız'a sıradaki şarkılar şarman olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Ömür Kara, Ulaş Dimli'ye armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ya bu ne güzel şarkı.

Herkes yükselsin bu şarkıda. Hep birlikte dinleyeceğiz sevgili dostlar. Necdet Alp yorumunu. Özlem, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Şehir yankılansın.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
0: Mersin efendim.
3: 104.6

Ferdi Tayfur'la devam edeceğiz şimdi sevgili dostlar. Çok sevdim suç sayıldı, hiç sevmedim kabahat. Bir his diyor ki bana, öl de kendini arat diyecek Ferdi Tayfur. Ben Mutan Azal ikinci Hasan'dayım. Değerlim, zaafım olan kıymetim. Bir tanecik dayıcım Mustafa Zehir'e sıradaki şarkılar armağan olsun. Bir de kız kardeşimden farksız canım dostum Ayşe

Durmuş'a Sıradaki Şarkılar armağan olsun demişler. Sıradaki Şarkılar Mazhar Kör'den değerli abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Şafker Ozan, Burak Temel, Lokman Yeşilyurt, Mehmet Günay ve değerli dayısı İsmail İkinci ve Fırat abi sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Benden de sizlere armağan olsun. İsmail Yaker'den canından çok sevdiği kardeşleri Doğukan, Eski Kamburş, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bediran Dölek, Onur Budağ ve Tayfun Karaca'ya Sıradaki Şarkılar gelsin demiştim necimiz.

0: Ayhan, Ferit Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Hayat Arkadaşı radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.

başı aradım bulamadım ben hayat arkadaşı çok sevdim suç sa.

Aman yarabbi, bu ne güzel şarkıdır değil mi? Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Müslüm Babacılar hazır olsun. Şimdi güzel bir Müslüm Baba şarkısı dinleteceğim sizlere.

akşamları yayınlar. Sıradaki şarkılar Yoldaşım Sevdamın En Güzel Adı. Kadir Celi Armağan Olsun Seni Çok Seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı abim Ahmet Bada Armağan Olsun demişler. Selam yayınlar abim. Sıradaki şarkılar Hasan kardeşim Serhat Uygun'a, abim Ömür Karay'a ve nişanım Seyfettin Tokma Armağan Olsun demiş dinleyicimiz.

Sensiz Geceler Müslüm Baba radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Son şarkımızla karşınızdayız. Orhan Gencebay gelecek şimdi. Artık son mesajları paylaşıp gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parçayı oğlum Bilhan Çelik Bey'e tüm arkadaşlarına armağan ediyorum demiş sevgili Hüseyin abimiz. Tüm şarkılar kalbimin en kıymetlisi Uğur'da ve bir tanecik canım abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş. İyi akşamlar ben Mehmet Açıkbay. Sıradaki şarkı Fuat Suat Eker, Kerem Kaçar, Recai Sözay, Resul Can Şahin, Tarık Akan, Nazmi Ertem, Uğur Tazegül ve Doğan Dayıma. Duman Doğan dayıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm demişler. Aleyküm selam iyi yayınlar. Ben Okan Akay. Sıradaki tüm güzel şarkılar değerli dostlarım Mahmut İnal Kaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Oktay Demirezen, Ahmet Kurt ve doğum günü olan 13 Temmuz'da doğum günü olan kadim dostum Mustafa Zehri armağan olsun sıradaki şarkılar demiş. İyi yayınlar bir tanecik sevgilim Recai Sözay'a sıradaki şarkılar armağan olsun seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin biz Tekin ailesi olarak başta ben Mustafa Genco Bey başta yeğenim Zeynep Tekin için sıradaki şarkılar armağan olsun Orkan Tekin göndermiş mesajını. Ben topraktan bir Murat Bey sıradaki parçayı teyzesinin bir tanesi Recai Söze için gelsin demiş. Seni çok ama çok seviyorum demiş. İyi yayınlar derin sıradaki şarkı Necati Yörük'ten. Değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavka Erozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin Barış, Ömür Kara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Kurnaz, Hasan Selveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömer Can, Hasan Boşkır için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki tüm anlamlı şarkılar Gökhan Gezer'e gelsin demiş dinleyicimiz. Yeniler sıradaki parça Doruk Üşenmez'den kaydı değerli dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlüeroğlu Üşenmez, Cihan Çakıcı, Burak Çiftin, Kıya Cumkaral, Şevko Rezan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savaş, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin ve Barbaros için armağan olsun ve ayrıca Sertan'a gelsin teşekkürler demişler. Affetme beni sensiz günler. Yeniler abi ben İbrahim. Soğuk Pınarsa'daki parçalar Hasan Gümüş'e ve onun çok değerlisi Damla yengeme armağan olsun seviliyorsunuz demiş. Muhammed Gültekin affetme senden sonra can verir. İçin sıradaki şarkılar gelsin demiş Nurşen. İyi akşamlar ben İksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı bir tanecik babama Beysat ve Doğan'a gelsin demiş. Selami Yener sıradaki şarkı kardeşim Ömür Kara, Seyfettin Kuşlu, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Yasin Bediran Dülek, Burak Çetinkaya, Nuri Bal, Erol Üşenmez, Cihan Çakır, Ulay Serhat, Uygun, Firari Erhan, Ejder Ayta, Arif Aydın, Ali Rıza Üşenmez için gelsin demiş dinleyicimiz.

Vallahi güzel bir şarkıyla sizlere son olarak baş başa bırakacağız. Orhan Gencebay, ben topraktan bir canım diyecek. Yarın saatler 20'yi gösterinceye tekrardan birlikte olacağız inşallah Allah'ın izniyle sevgili dostlar. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağ.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
4: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
4: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
3: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
4: Geleceğimizi yakmayalım.

hapis damlarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.

doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kafa. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

0: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
1: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret, ha varmış, ha yokmuş.

0: kurban olayım.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

bence. Ben hep ağladım. Ne yaz tutum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. İçime bir de kendi. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızdan. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Bu şarkıyı da her duyduğumda, her dinlediğimde anlamsız bir mutluluk kaplıyor içimi nedense. Hani gözleri dolar ya birden, işte çok iyi hissettiriyor sanki ya. Bana özel bir şey mi acaba? Bir eskilere gidiyor gibi oluyorsun, bir düşünüyorsun. Ama mutsuz hissettirmiyor ya. Öyle bir şey. Bir gülümseme bırakıyor sanki suratınızda, ha? Olabilir mi? Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. İşte öyle bir şey sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Kalbim paramparça, sanki 100 yaşında. Cansever ve Aktan düeti Yenildik sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Şimdi bazen yol yakınken dönmek gerekiyor ya, o dönülmez noktaya gelmeden önce durup bir düşünmek gerekiyor. Bir kere sevmenin bedeli bin pişmanlık olmasın diye, daha fazla can yanmasın diye. Bu güzel şarkımız da o zor kararı vermenin eşiğinde olanlara armağanımız olsun diyelim. Zor bir karar, çok zor bir karar bu arada. Bırak beni ne olur, burada bitsin şarkımız. Zamanla unutulur yarım kalan aşkımız. Sizleri Ferdi Özbeyen'le baş başa bırakıyorum. Yarım kalan aşk sizlerle.

0: Yayınlar kolay gelsin. Şu anda yoldayız, sizi dinliyoruz demişler. Sıradaki tüm güzel şarkılar öncelikle yanımda bulunan canım eşim Aylin'e, daha sonra tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun, kolaylıklar diliyorum demişler. Teşekkürlerimizi gönderelim bizler de. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988

0: Alacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yanına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Ah derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Hani insan bazen kalabalıkların içinde böyle aniden büyük bir sessizliğe gömülür de kendiyle baş başa kalır ya.
3: Sensiz yaşarım.
2: Sensiz de yaşarım sanıp aslında her gün nefesinin kesildiğini. O büyük iddiaların koca bir yalandan ibaret olduğunu anlarsınız bazen. Gururun bittiği, o büyük pişmanlığın kalbe oturduğu yerdeyiz.
3: Görmez hiçbir şeyi.
2: Bu güzel şarkımız hatasını anlayıp da o büyük sevdadan kaçamayacağını kabul eden herkese armağanım olsun. İtiraf ediyorum, suçluyum. Sensiz yaşarım sandım. Kendimi kandırdım. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. İtiraf ediyorum sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Daha sonra güzel şarkı dinleyip reklamlara gideceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım, Okan. Ben sıradaki en güzel aşk şarkıları eşim Rabia'ya armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim.

0: Uzaktan seveceğim haberin olmayacak. İnan ki şu kalbime başka aşk da olmayacak. Müslüm Gürses topraklara gömeceğim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgili Selin'de Ezgi Live programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en anlamlı şarkılar nişanlım Sude'ye armağan olsun. Birlikte nice mutlu yarınlara inşallah demişler. Allah mutluluğunuzu bozmasın diyelim, selamlarımızı gönderelim. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bir sen söyle. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ağlayamazsam uyuyamam ki. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sonu gelmez sözlerin. Bak, dolu.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

yüzüne bakmak istemez.

seden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız ve şimdi bir istek şarkımız vardı, onu çalıyorum. Hemen mesajını paylaşacağım sizlerle. Merhabalar Selin kardeşim, ben Hatay Antakya'dan Ferit senden bir şarkı istiyorum. Seyfi Doğanay'dan Dön Garibim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz biricik kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin, sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar, cansınız demişler. Teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlere armağan olsun bu güzel şarkımız diyelim. Selamlarımızı da gönderelim. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımıza devam ediyoruz orada. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Ya hani araya bazen mesafeler girer, gurur duvarları örülür. Ya işte o tam o çıkmazdayız şu anda. Ama işte yaşanan onca güzel günün, paylaşılan o samimi anların hatırı da her şeyden büyüktür. Ne kadar uzağa kaçarsak kaçalım, kalpteki o bağ bizi hep aynı yere çeker. Bugün o inadımızı bir kenara bırakalım. En azından yapabilen yapsın. Ve bu güzel şarkımızı ayrı kalmaya, yüreği el vermeyen, yeniden kavuşmak isteyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Boşuna bu dargınlık, biz ayrı kalamayız. Gururu bırakıp da barışmak zorundayız. Selam Şahin, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

güzel bir şarkıdır ya. Sesi fullledik, sonuna kadar da dinledik yani. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderelim. İşte bu şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. İçimdeki Ateş, Nurettin Ençber sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşayım sizlerle. İyi yayınlar, ben Esra. Elif Buse Doğan'dan Yare Gidin Turnalar şarkısını sevgili eşim Sedat için istiyorum. İyi ki varsın her şeyim demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. Bir mesaj daha paylaşacağım sizlerle. Ben Adana'dan bu sıradaki tüm şarkıları arkadaşlarıma armağan ediyorum. Selamlar demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Ceylan Ertem ve Can Güngör düeti sizlerle radyonuzda.

0: Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra bir reklam aramız olacak. Hani bazen çaresiz kalırız da. Elimizde ağlamaktan, üzülmekten başka hiçbir şey elimizden gelmez ya. İşte öyle bir şarkı bu. Dinleyeceğimiz şarkı. Ya, önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun, o kavuşmak imkansıza dönse bile umudu söküp atamazsın ya. İnsan ne olursa olsun inanmak istiyor. İnsan her zaman bir şeylere inanmak istiyor ama işte mesela henüz her şeyin bitmediğine, gün doğmadan nelerin doğabileceğine sığınıyor. Mucize bekleyip duruyoruz aslında. Belki mutlu bir sona kavuşuruz diye.
1: Aşk kapımı bir gün çalar. Henüz her şey.
0: Bu güzel şarkımızı umudunu kaybetmeyenlere armağan edelim.
1: Doğmadan
0: bir mucize olur belki. Bir yerde buluşuruz. Eski filmlerdeki gibi sonunda kavuşuruz. Arif Susam sürpriz sizlerle radyomuzda.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
3: Selin Yayında.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin ve Ezgiler programındayız. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yani artık son şarkılarımız ve son mesajlarımız. Hemen bir tanesini paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Elif. Sıradaki en güzel şarkılar değerli eşim Samet'e armağan olsun. Seni çok seviyorum demişler. Sever misin yeniden? Ümit Yaşar sizlerle radyonuzda.

Ya gel bana ya çek git. Ya bu sevdadan vazgeç Belgen kararsız sevgili. Sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. İçimde acılar. Şimdi sizleri Ayhan Aşan'la baş başa bırakacağım. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli ile sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arabesk'in en baba şarkılarını çalıp beraber dinlediğimiz bu güzel programda şimdi günün ilk resteli Ferdi Özbeğen'den geliyor. Hani böyle hepimizin hayatının bir noktasında öyle biri olur ki gündüzünüz onunla, geceniz de onunla biter. Bütün ömür o kişinin derdiyle, hasretiyle geçer gider. İçinden atamazsın, kimseye de söyleyemezsin ama. İnsanlar yanlış bulabilir, belki bambaşka sebepleriniz vardır. İçinde yanıp tutuşur o büyük aşk, yıllarca kimseler duymasın diye bir sır gibi saklarsın sakınmasına. Çok güzel giriş, susturuyor insanı. Geceleri rüyasında bile onun ismini sayıkladığını kimse bilmez. Bu güzel bir sır olarak saklanan aşkın hikayesini şimdi Ferdi Özbeğen'den dinleyeceğiz. Gündüzüm seninle diyecek, gecem seninle. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Şimdi daha kırgın, daha kalbi kırıklar için olacak bir şarkı var sırada. Ömrü boyunca seven kalpleri kıra kıra yaşamayı marifet sananlara karşı nihayet isyan bağrını açıyoruz. Yeter olsun, tahammülüm kalmadı, beter olsun, beni üzen benden beter olsun diyecek Ferdi Özbeğen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Normalde Ferdi Özbeğen daha böyle aşk dolu, aşık ve gerçekten karşılıklı aşkın bulunduğu ya da birbirimiz için dinlediğimiz şarkılarıyla biliriz ama böyle gerçekten o naif sesiyle de yeter olsun, beter olsun dediğinde kalbi çok güzel işliyor. Ferdi Özbeğen yeter olsun diyecek şimdi sizlerle birlikte radyolarınızda.

0: Şarkılar Resitali.
1: Beni üzen benden beter olsun dedi Ferdi Özbeğen. Şimdi de beter olsun da desek, yeter olsun da desek, sevgisinden ayrı kalamadığımız, ne yaşarsak yaşayalım, affedip bir şekilde yolumuzu onunla devam ettiğimiz o baş belası sevgiler için gelecek bu güzel şarkı. Affettin. Ne olursa olsun, mahvetse de, ayıp da etse, belki yeter olsun diye bizi bıktırsa da kalbimizden söküp atamadığımız o kişiler vardır. Başımızın belası. Her defasında giden, istesek de unutamadığımız, sevdiğimiz ve sevdiğimiz için de ya seviyorum kahrolası dediğimiz insanlar için gelsin bu güzel şarkıda. Nerede olursan ol, gel bana bir gece deriz zaten onlara hep. Kapıları açıktır ve onlar da bunu bildikleri için daha cüretkar davranırlar. Ama böyle sevdalar eğer baş belasıysa onu söküp atmak gerekiyor. Belki çok uzun bir zaman diliminde olacak, belki daha fazla. Ama bir şekilde onu söküp atmak gerekiyor. Çünkü baş belasıysa başımıza daha da belalar açmaması, kalbimizi daha da kırmaması için onlardan uzakta daha çok seven, daha çok sevildiğimiz bir sevgi de aramamız lazım belki de o güzel sevdayı. Cengiz İmren baş belası diyecek. Bu güzel şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba restlerini dinlemek üzere babalar resteliyle burada olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Reklamların ardından arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam ediyoruz. Hani insan zamanında verilen o büyük sözleri hatırlar da içinden "Nerede o yeminler hani?" diye geçirmeden edemez ya. Cengiz İmren "Şimdi kaderimse çekerim" diyecek. Zamanında ölürüm de ayrılmam diyenlerin ilk rüzgarda nasıl da sözünden döndüğünü çok güzel anlatmış Cengiz İmren. İnsan diyor ki kendi kendine, keşke biraz daha anlasaydın da biraz daha dayansaydın. Ama nerede? Hiç sözünden dönerler mi zaten seven? Sevdiğini kurda yem eder mi hiç? Dünyaları versen vazgeçmezlerdi ya hani o sevdiklerin. İşte sen gittin gideli gülmüyorum, öleceğim olmaz hiç haberin diyecek şimdi Cengiz İmren. Kaderimse çekerim diye de kadere boyun eğecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: elbet çekerim.
1: Babalar Resitali.
2: Cengiz İmren'le birlikte Sen Gittin Gideli Gülmüyorum, Bu Benim Kaderim, Kaderimse Çekerim dedik ya hani. İşte insan ömrü o kaderi çekmekle, o bekleyişle geçip gider zannediyor ama bazen bardağa taşıran o son damla dökülüyor da içindeki bütün o büyük sabır, o bitmek bilmeyen bekleyiş bir anda öfkeye, müthiş bir kırgınlığa dönüyor. Çünkü insan bekliyor, bekliyor, saçlarına aklar düşüyor, çiçekler soluyor ve o beklenen geri dönmeye kalktığında içindeki o kapı çoktan sürgüne vurulmuş oluyor. Adnan Şenses, dönme sevgilim, bulamazsın beni bende diyecek şimdi. Gençliğimizi alıp götürenler şimdi pişman olup dönsek diye kapımıza gelmesinler sakın. Eğer döneceksen gitmeden önceki o eski günleri geri getirebilecekler mi? Hiç sanmıyorum. Yıllarımızı geri verebilecekler mi? Onu da sanmıyorum. Veremeyeceklerse de boşuna zahmet etmesinler. Çünkü biz o sensiz, biz de onlarsız kalan gönlü gözyaşlarıyla avutmayı çoktan öğrendik. İçimize attık zaten. Eğer varsa içinizde artık çok geç diyenler, gururunu ve kırgınlığını cebine koyup giderin arkasından kapıyı kapatanlar, işte sizin için gelecek bu şarkı. Adnan Şenses, dönme sevgilim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından da hiçbir kadının şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek Adnan Şenses.

0: Babalar Resitali.
1: Programa Taverna Resitali ile başlamıştık. Şimdi de yine Taverna ile devam ediyoruz programın sonlarında da. Atilla Kaya Alışırım şarkısıyla sizlerle radyolarınızda olacak.

Atilla Kayaresler ile devam ediyoruz programımıza. Gönlümde bir yara hançer gibisin, sevgiden anlamaz, aşkı bilmezsin. Aşkımı bardağa koysam içmezsin, söyle bana yoksa sen deli misin diyecek Atilla Kaya. Bir gün sevip ertesi gün nefret eden, ne yaptığını kendi bile bilmeyen kalpsizlerin şarkısı aslında bu. Kalbini kırıp bir de üstüne hiçmiş gibi gülüp geçerler ya işte. Sen deli misin diye bir sorasınız gelir. Atilla Kaya da sormuş çok güzel bir şekilde. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Taverna resitallerinden, arabeskin en baba seslerinden oluşturduğumuz bu güzel programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi babalardan en güzel şarkıları dinlediğimize göre arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde bugünlük benden bu kadardı. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba seslerinden en güzel listeleri dinlediğimiz bu güzel programda Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Yarın yine aynı saatte aynı frekansla buluşmak dileğiyle Ümit Besen Gece Yarısı şarkısıyla sizlerle birlikte olacak şimdi son olarak da. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyor ve iyi akşamlar diliyorum.